duvarlarında şarkılarını duyuyordu. Masalarda aletler jetons ve gözü kırpılıyordu. Rüyaların diliyle gelirdi bu hasta kanıklar.

Saçlara bakmaya hazır mıydı dudakta tüten hikayesiyle yakalansın? Tüm şehirler ona yayanlıkta açılırdı. Bomboş toprakta, insan yokluğunda, paralanan ayakkabılar pahasına gelen ağır bir bilginin oturmuş kalmışlığı. Kendi gölgesi, suretinde göz torbası. Gülümsemesi elmacık kemiklerinde zengin kalkışı. Yıldızdan okunan zaman ya da diş izi saatlerin akışmazlığında. Kentlerin ötelerinde kendini koyacak dağlarca yer varken. Şaşkın titreyişiyle yersiz bir hareket yapsa. Bir gemicinin dengesizliğini alsa üstüne. Sesi hep fısıltıya korklu kalsa. Olmaz mıydı? Olmaz mıydı? Fakat... Uzak geçmişte, geçmişte, çok uzak geçmişte, geçmişte, geçmişin dibinde duran bir sidirdi, dibinde. Evcil bir hayvanın evlerden uzak soluğunu, ensesinde...

ne duydu kaybolur gibi oldu. Hayat o sıra en ağır yükü bir tekerlemeye sindiriyordu. Ve bir çocuğun yılmaz inadı onda yoktu. Kapıların açılmaları odaları 5000 bölerken o yalnız kendi ürkekliğine suç buluyordu.

şimdi dünya. Yarı hecelime geç öğrenilmiş dil. Sonradan karış şaşılmış şakak. Alnın berisini şakaya vur şak takış. Kar lapa lapa sen de örtene havadan düş. Bayına yalnız kader. Kimdi tekrarlayan bir papağan. Ruhsuz arkadaş mısın?